0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bütün dertlerinden kurtulacaksın. Dünyada bunun kafasından güzel bir şey yok. Hani öyle bağımlılık falan yapıyor diyorlar ya. Yalan. İstediğin zaman şak diye bırakırsın.
2: Madde kullanan herkesin tek hayali ilk kullandığı güne geri gidip kendini kurtarmaktır. Madde bağımlıları sömürülen ve bitince atılan kölelerdir. İlk sefer asla tek sefer olmaz. Hayır de, özgür kal.
3: Adieu.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Kardeşim, güzel insanım, atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
2: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu Spotu.
1: 95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı. Hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak.
2: Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Aşkla bağlandık hedeflerimize. Alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi. Özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık.
3: Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirmek durumunda ve sorumluluğundayız.
1: Tasarımı, teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüe FM. Kamu Spotu.
1: Çok sıcak oldu.
2: Anne bakın çok tatlıyım anne.
3: Alo anneciğim.
1: Neredesiniz evladım?
4: Yoldayız, geliyoruz.
2: Nasıl değil mi?
3: Dur kızım dur, şimdi babaannemle konuşuyorum, dur bir dakika. Oğlan üzmedi değil mi seni?
1: Olur mu hiç? Uslu uslu oturuyor. Hadi çabuk gelin de yatmadan görmeyelim.
3: Tamam tamam geliyoruz hadi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
0: Bu sefer eve dönebildiler. Ama her zaman bu kadar şanslı olmayabilirler. Trafik kuralları hayatınızı kurtarır. Çünkü trafik hayattır.

Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati. Kamu Spotu.
1: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste bir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Saygıdeğer halkımız, sizlere telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan, sizden para veya altın isteyen kişilere inanmayın. Banka hesap ve IBAN bilgilerinizi kullanması amacıyla kimseye vermeyin. Hesaplarınızın suçta kullanılması halinde yasal sorumluluğun sizde olduğunu unutmayın. Telefonunuza gelen "hakkınızda icra takibi var, soruşturma açıldı" gibi mesajlara itibar etmeyin. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak uyarıyoruz.

Erevan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ormanlar Türkiye'nin yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Ormanlık alanlarımızın yaklaşık %60'ı yangına hassas bölgelerde bulunuyor. Kızılçam, Karaçam ormanları ve makilik alanlar yangına hassas alanlar. Orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Orman yangınlarını önlemek için piknik alanlarında yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anıs, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızda Huzeyfe bin Yeman'ı tanımaya çalışacağız. Hazreti Peygamber'in sırdaşı olarak tanınan ve babasıyla birlikte Bedir gazvesinden önce Müslüman olan Huzeyfe bin Yeman, Medine'de doğdu. Müşriklere verdiği söz yüzünden Bedir'e katılamamasına rağmen daha sonra yapılan bütün gazvelere iştirak etmiştir. Uhud gazvesinde bulunan Müslümanlar düşman tarafından tanınmamak için yüzlerini örttüklerinden babası müşrik zannedilerek öldürülmüş, Hazreti Peygamber ona babasının diyetini ödemek istediğinde bunu kabul etmeyip fakir Müslümanlara bağışlamıştır. Hendek gazvesinde müşrik ordusu hakkında bilgi toplamakla görevlendirilen Huzeyfe, Hazreti Peygamber'in duasını alarak müşriklerin arasına sızmış, şiddetli bir fırtınanın onları perişan ettiği ve bu sebeple Medine'yi terk ettiklerini Resulullah'a haber vermiştir. Ayrıca Resul-i Ekrem'in zekat işleriyle görevli katiplerden biri olarak Deba'da oturan Ezd kabilesine zekat amili olarak görevlendirilmiştir. Cesur ve kudretli bir yönetici olan Huzeyfe, Hazreti Ömer döneminde Medayin'e vali tayin edilmiş ve burayı çok güzel bir şekilde imar etmiştir. Nihavend Savaşı'nda ordu kumandanı öldürülünce kumandayı ele almış ve düşmanı teslim olmaya mecbur ettiği gibi bölgenin valisini her yıl belli miktarda haraç vermek üzere antlaşma yapmak zorunda bırakmıştır. Dinever, Hemedan ve Rey şehirlerini fetheden Huzeyfe bin Yeman, 656 yılında Hazreti Osman'ın öldürülmesi ve Hazreti Ali'ye biat edilmesinden 40 gün sonra Medayin'de vefat etmiştir. Ölürken oğullarına Hazreti Ali'ye itaat etmelerini öğütlemiş, kendisi de Hazreti Osman'ın ölümünden sonra Hazreti Ali'ye biat etmiştir. Huzeyfe'nin en önemli özelliği ise Hazreti Peygamber'in sırdaşı olmasıdır ki Resulullah'ın hiçbir sahabiye vermediği bir kısım bilgileri ona verdiği, bundan dolayı ashab içerisinde münafıkların adını ve ileride meydana çıkacak fitne hareketlerini ondan başka kimsenin bilmediği rivayet edilmiştir. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali onun bu özelliğini açık bir şekilde ifade etmekle beraber, halifeliği sırasında Hazreti Ömer'in Huzeyfe'ye valileri arasında münafık bulunup bulunmadığını sorduğu, onun da bir tane bulunduğunu söylediği, Huzeyfe'nin isim vermemesi üzerine ondan aldığı bilgilerden münafık olduğunu tahmin ettiği bir valiyi hemen azlettiği bildirilmektedir. Kitap ve sünnet konusunda çok titiz davrandığı bilinen Huzeyfe, Azerbaycan ve Ermeniye seferinde Iraklı ve Suriyeli askerler arasında Kur'an'ın farklı kıraatlerle okunduğunu görünce bu karışıklığa son vermesi için Hazreti Osman'ı uyarmış ve mushaf nüshalarının çoğaltılmasını sağlamıştır. Aynı zamanda en karışık davaları çözüme kavuşturacak güçte bir kadı olduğundan, Resul-i Ekrem bir konuda hakkında anlaşmazlığa düşen ve kendisine başvuran kişileri ona havale etmiş, o da kararını verip sonucu kendisine bildirdiğinde Resulullah onun isabetli bir karar verdiğini söylemiştir. Ayrıca züht ve takvasıyla tanınan Huzeyfe, vali olarak gittiği Medayin'e merkebinin sırtında girdiğinde, şehrin ileri gelenleri Hazreti Ömer'in talimatına uyarak ona ne kadar maaş istediğini sormuş ve o sadece kendisini doyuracak kadar yiyecekle merkebi için bir miktar yem istemiştir. Valiliği sırasında Hazreti Ömer onu bir ara yanına çağırmış, yaşadığı sade hayatta herhangi bir değişiklik olmadığını görünce çok sevinmiş, kendisini tebrik ederek tekrar Medayin valisi olarak görevlendirmiştir. Bununla beraber ölürken bile kendisine pahalı kefen alınmamasını özellikle tembih etmiş, Allah'ın huzuruna gösterişli kefenle değil, samimi bir iman ve ibadetle çıkmanın önemli olduğunu hatırlatmıştır. Hazreti Peygamber'den pek çok hadis dinleyen Huzeyfe, ondan bizzat duymadığı bazı hadisleri de Hazreti Ömer'den öğrenmiş, kendisinden de Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve Cabir bin Abdullah gibi sahabiler yanında bazı tabi'in alimleri hadis rivayet etmişlerdir. Huzeyfe bin Yeman'ın hikmetli sözleri de var olup, bu sözlerden bazıları şöyledir: sizin en hayırlılarınız ahiret için dünyayı, dünya için ahireti terk edenler değil, her ikisi için de çalışanlardır. Öyle bir zaman gelecek ki iyiliği emretmeyen ve kötülükten men etmeyen kimseleri içinizde en hayırlı kişiler olarak göreceksiniz. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in sırdaşı olarak tanınan Huzeyfe bin Yeman'ı tanımaya çalıştık. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesini olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adüya FM'de Türk Sanat Müziği Saati.
1: Kamu Spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, bugün heybemizde 3 kelime var. 3 kelime, yani 3 kavram. Bu kavramlar bizim için önemli. Kelime anlamları ve kullanım alanlarıyla gerçekten önemli. Zira bir dili kelimeler var eder. Ama dil gibi din de kelimelerle izan ve izah edilir. Kelimelerini bilmediğimiz bir din kördür. Anlaşılmayan bir din dilsizdir. Dilsiz olan engellidir. Dinle aramızdaki engelleri kaldırmak, Allah'la aramızdaki duvarları kaldırmak demektir. Din bir dildir. O dilin kelimelerini bilmek zorundayız. Değerli dostlar, ilk kelimemiz fesat. Çok kullanılan bir kelime fesat. Birilerine kızdığımızda, bir takım fesatlıklar gördüğümüzde başvurduğumuz bir kelime. Fesat. Ne kadar fesat bir adam. Fesadından duramıyor. Evet evet, kullanıyoruz bu kelimeyi. Tanıyoruz. Peki ama fesat tam olarak ne demek? Gerçekten bilinçle kullanıyor muyuz bu kelimeyi? Efendim, fesat aslen Arapça bir kelime. Kelime anlamı itibariyle bozulan, işlevini yitiren demek. Fasit, ifsat ve müfsit kelimeleri de aynı kökten geliyor. Herhangi bir şeyi bozan, işlevsiz hale getiren, dumura uğratan kişi fesat çıkarıyordur. Fesat çıkaran kişiye de fasit diyoruz. Yani fesat çıkaran, yani ifsad eden kişidir fasit. Ve fasitler, ifsad edenler günahkar sayılırlar. Bir diğer kelimemiz fasık. Efendim, aslında fasık kelimesini de biliyoruz. Kullanıyoruz, hiç olmazsa duyuyoruz. Ve şunu iyi biliyoruz ki, fasıklık iyi bir şey değil. O halde biraz daha netleştirelim. Ne demek fasık? Efendim, fasık kelimesi de aslen Arapça. Kök olarak fısk kelimesinden türemiş. Fasık kelimesini anlamamız için fısk kelimesini anlamalıyız. Peki, fısk nedir? Mesela fıskı fücur diyoruz. Ara ara kullananlara rastlıyoruz. Bir de fitne fücur var tabii, daha yaygın olarak kullanılan. Efendim, fısk suç ve ahlaksızlık demek. Yani herhangi bir yerde ahlaka, adaba, edebe ve genel olarak İslam'a aykırı bir durum varsa ortada bir fısk var demektir. O halde fasık ne demek oluyor? Fasık fısk ehlidir değerli dostlar. Yani fıskı yapan, yayan, ortaya çıkaran her kimse, onun vasfı, sıfatı, hükmü fasıktır. Dini terminolojide ise genel olarak Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen kişilere fasık deniyor. Yani bir insan namaz kılmıyorsa vasfı fasıktır. Eğer bir insan yalan söylüyorsa fasıktır. Bir insan haram yiyorsa fasıktır. Yani Allah'ın kuldan istediği şeylere itibar etmeyen kişiler fısk ehlidir ve fasıktır. Ve son olarak efendim, fitne kavramına değinelim istiyoruz. Az önce anlattığımız fasit ve fasık kavramlarından çok daha fazla kullanılan bir kelimedir fitne. Yani hayatımızın içindedir ve yaygın bir kullanım alanı söz konusudur. Efendim, fitne ölümden, öldürmekten beterdir diye buyruluyor Kur'an'da. Demek ki hiç de hafiflenecek bir durum değildir fitne. Değerli dostlar, fitne aslen Arapça bir kelime ve köken itibariyle anlamı ne biliyor musunuz? Ateşle yakmak. Evet, fitne kelime anlamı itibariyle ateşle yakmaktır. Ve yaygın olarak sınama, sınav, fikir ayrılığı ve kargaşa, yoldan çıkma, iç savaş gibi anlamları da var. Ayrıca fettan kelimesi de fitneden türemiş. Fitne çıkaran demek. Efendim, fitne öyle bir şey ki, iyi veya kötü şeylerle deneme, manevi çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos demek. Fitne çıkaran büyük günahkar, fitneye maruz kalan büyük mağdur. Fitne düşmanlığa neden olabilir efendim. Fitne ölüme, ölümlere neden olabilir. Fitne güven krizine, inanç krizine, insanlık krizine neden olabilir. Fitne bir zehirdir. O zehri içen muhakkak etkilenir. O nedenle fitne öldürmekten beterdir buyurulmuştur. Rabbimiz bizleri hem fitneden hem fitne olmaktan ve tüm kötülüklerden saklasın. Evet, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Atlas'la dönüp de hiç baktın mı? Merak edip arkana eden bulur güzelim, kalırsan mı yanına? Eden bulur güzelim.

0: Gel.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kalmadın.
1: Kamu spotu.
2: 30-70 yaş aralığında mısınız? Unutmayın, bu yaş aralığındaki kadın ve erkekler bağırsak kanseri, kadınlar rahim ağzı ve meme kanseri taraması yaptırmalıdır. Sizleri kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerimize, yani KETEM'lere bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüe FM Radyo Dergisi.

Kamu spotu. Enerjisiz hayat durur. Akarsu ve nehirlerimizdeki suların türbinleri döndürmesiyle enerji üreten hidroelektrik santraller, suları tekrar nehir yatağına bırakarak çevreci, temiz ve yenilenebilir elektrik sağlarlar. Hayatın her alanının aydınlatılıp canlandırılmasına büyük katkıda bulunan hidroelektrik santraller, yerli ve dışa bağımlı olmayan enerji kaynağıdır. Hidroelektrik santraller, enerjinin sigortasıdır.

0: Her kim ki olursa bu sırra mazhar, dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yarım kara toprak.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Dedeciğim, bu ne?
2: Bakayım, hangisi?
0: O bizi koruyor, özgür kılıyor, güçlendiriyor. Bu benim Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na yapmış olduğum bağış karşılığı verilen madalya.
1: Sen neden bağış yaptın ki buraya?
0: Bak, aç kulaklarını iyi dinle. Bu bağışlarla savunma sanayimiz, yani ordumuz güçleniyor. Pırıl pırıl gençlerimiz geliştirdikleri son teknolojileri ülkemize kazandırıyor. Bu sayede ordumuz yerli ve milli ürünleri kullanıyor. İşte bu bağışlar sayesinde ordumuzun bizden başka kimseye ihtiyacı yok.
3: El birliğiyle güç birliğine. Büyük Türk Milletinin Vakfı. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
4: Aile rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler. Aile rehberi başlıyor.
5: Diziler eğlence amaçlı oluşturulmuş diziler. İnsanlar hoşça vakit geçirsin. Akşam evine geldiği zaman bir şekilde stresini unutsun gibi eğlence amaçlı oluşturulmuş, geliştirilmiş diziler. Burada eğlence ciddi bir endüstri tabii. Hollywood endüstrisi, eğlence endüstrisi. Yaşamda çok ciddi bir, yani olması gerekenin çok fazla üzerinde bir yerde. Bir insan yani günlük işini yaparken yani eğlenceye de, bir hoşça vakit geçirmeye de ihtiyacı var. Bu insan hayatındaki günlük yaşantı programı içerisinde belki 24 saatini, birkaç saatini alabilir ama bunu sanki birinci planda tutuyor tarzındaki modern yaşamın felsefesi, modernizmin felsefesi bunu ön plana çıkardı. Bu dizilerde medyanın bir zaafı vardı. Yani şimdi medyanın bu zaafını değiştirmek şu anda mümkün değil. Bu zaaf da şudur: olayları karikatürize edip, dramatize edip, çarpıtıp, büyüterek daha çok ilgi çekmeye. Yani yaşamsal gıdasıdır böyle ilgi, reyting, alkış almak. Daha çok seyredilmek. Bu rekabet ortamında bunu değiştirmek şu anda mümkün değil. Belli sınırlar koyulabilir tabii. Ama asıl önemli olan şimdi orada sıradan olaylar medya için haber değeri yoktur. Normalde o normal olay. Kimse onu alıp da televizyonu açmaz, kapatır öyle bir şey varsa. Ama sıra dışı olaylar haber değeri olan olaylardır. Hani hep meşhur şey vardır ya, köpek insanı ısırırsa anlam değil ama insan ısırırsa haber değeri vardır. Böyle sıra normal doğum, binlerce normal doğum var, anlamlı değil ama bir 3-4 bacaklı bir çocuk doğarsa hemen haber değeri vardır. Bunun gibi. Bu medyanın zaafıdır. Bu nedenle böyle sıra dışı olaylar abartarak verirler. Böyle çarpıcı hale getirerek verirler, dramatize ederler ve bu nedenle bunu genelleme yapmamak gerekiyor ama. Yani şimdi Hollywood dizilerine bakarsanız bütün Amerika böyle yaşıyor dersiniz ama öyle değil. Ama gittikçe de artıyor bu tabii o dizilerin etkisiyle. Onun için politika değişiklikleri yapıyorlar. Hep mutlu aile rolü yapan dizilere teşvik ediyor hükümet böyle durumlarda. Yani o dizilerde ve sonuçta, yani mesela alkolün vurgulandığı, sigaranın vurgulandığı, böyle sonuçta olumsuz bağlamaların vurgulandığı dizileri değil, olumluların vurgulandığı dizileri daha çok teşvik etme politikaları güdülmeye başladı. Bu da iyi bir şey. Burada yapılacak şey, bu dizileri ailede seyrediyorsunuz. Çocuk seyrediyor, ailede seyrediyorsunuz. Bu tarz vurgular yapılıyor. Burada herkes kendi alanını temiz tutarsa bu sorun çözülür. Kendi çocuğumuz, yakınımız, eşimiz, ailemiz arasında bu dizilerdeki muhtemel riskleri, zorlukları, bunları genelleme yapılmaması gerekir. Yani bir apartmanda bir tane yanlış yapan varsa bütün apartman yanlış yapıyor demek genelleme yapmaktır. Yani bu böyle bir genelleme yapıldığı zaman zarar vermiş oluruz, yani muhakeme hatası yapmış oluruz. Bu nedenle o dizilerdeki olayın çocuklarımızla, o diziler seyredenlerle bunların abartılı örnekler olduğunu, sıra dışı örnekler olduğunu, eğlence amaçlı seyredileceğini, çok da yani bunlara zaman ve enerji harcamanın doğru olmadığını vurgulayıp, yani kendi televizyonumuzu kendimiz yöneteceğiz. Onlar bizim evimize girmeyecek. Şu anda evde televizyon zaten televizyon değil, büyük baba sanki. Evin baş köşesinde oturuyor, herkes onu seyrediyor. Yani herkes ona saygı duyuyor ve büyük baba gibi televizyonlar. Bu çok tehlikeli. Ama Büyük Baba iyi şeyler söylüyorsa ki artık alternatif medya var şu anda. Onu onları desteklemek burada. Yani kişinin kendi hayat felsefesine uygun alanlara yönelmesi burada önemli. Bu dizilerle ilgili talep azaldığı zaman o diziler yok olacak. Böyle bizim değerlerimize uygun dizilerin önünü açacak tedbirler alabilir. Yani negatifi yok etmeye çalışmak yerine pozitifi vurgu yapıp pozitif dizileri, kültür programlarını böyle toplumdaki yani şimdi nasıl bir toprak erozyonu var, toprak erozyonuyla mücadele ediliyor ve mesela bazı vakıflar bunun mücadelesini yapıyorlar, Tema Vakfı gibi çok büyük hizmetler yapıyorlar. Aynı şekilde ahlak erozyonu var toplumda, bununla ilgili mücadele yapmak, bununla ilgili sosyal sorumluluk projelerimizi geliştirmemiz, adımlar atmamız gerekir. Bunu yapmadığımız zaman atılan bu yanlış tohumlar insanların, çocukların ruhunda yeşermeye başlar ileride. Ve çocuklar bizim kültürümüzün çocuğu olmaz. Yani bunu muhakkak yani çocuklarımızla nitelikli beraberlik, az da olsa o kaliteli beraberliği geçirebilirsek bunun ailemize zarar vermesini engellemiş oluruz.
4: Aile Rehberi programında psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: İnsan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, akılla donatılmış muhteşem varlık, hakkında cilt cilt kitap yazılan, milyarlarca araştırma yapılan, sonu gelmez bir derya deniz. Davranışları, tutumları, hastalıkları, kendi içinde kurduğu manevi dünyasında biricik olma özelliğiyle özel varlıktır. İnsan gerçekten en karmaşık bir canlıdır ve tabii olarak en karmaşık genoma sahip olmalıdır diye düşünürüz. Oysa ki olan biten böyle midir? Peki fıtratımızda bize özel olan genlerimiz çözülmez kodlarla ilmi sonsuz Rabbimiz tarafından nasıl yaratılmıştır? Farkında mıyız? İnsana ait bilgileri uzun süreli saklayan, tüm canlıların canlılık işlevini, biyolojik gelişmelerini genetik talimatlarla taşıyan nükleik asidin kısaca adı DNA'dır. Her türün kendine has özellikleri ve hikmetlerle donatılmış bir mimarisi vardır. Yüce Rabbimiz her türe ait özel bir gen belirlemiş ve vasıflarını sadece o türe has kılmıştır. Basit zannettiğimiz bir pirinç bitkisinde 30-40 bin protein kodlayan gen yaratılmışken, insan nesli için bu kodlardan 20-25 bin kadar takdir etmiştir. DNA yapısı her canlının vazifesine uygun olarak yaratılmış olduğunun açık delilidir. Farkında mıyız? İnsan aklını zorlayan DNA'nın mucizevi yapısı 4 harfin üçlü kombinasyonlarından oluşan ve 64 kelimeden meydana gelen genetik koddur. Bu 64 kelimenin bir kısmı amino asitleri kodlamada kullanılır. Asıl mucizevi tarafı ise bu kadar az harf ve kelime kullanılarak dünyamızdaki inanılmaz biyolojik çeşitlilik meydana gelmesidir. İnsanoğlunun genetik bilgisini kodlayan 3 milyar baz çifti içinde yer alan yaklaşık 25-30 bin gen, vücudumuzda kullanılan proteinlere ait şifreli bilgiyi taşımaktadır. Biyolojik form, Yüce Rabbimizin sınırsız ilminin tezahürü olarak yaratılmıştır. Bu biyolojik formun alfabesi 4 harfli genetik bilgi harflerinden oluşturulmuştur. Adenin, guanin, sitozin ve timin. Bu alfabenin okunması sonucuyla ortaya çıkan proteinler, canlıların vücutlarının devamı için gerekli vazifeleri gören binlerce farklı moleküle dönüşmektedir. Bu baş döndürücü ilim, Yüce Rabbimizin kusursuz ilmine şahitlik etmektedir. Farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu. Doğal su kaynaklarının her geçen gün biraz daha tükendiği dünyamızda temiz su bulamadığı için hayatını kaybeden binlerce çocuk ve bir yudum içme suyu için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalan insanlar varken musluklarımızdaki su boşa akmasın. Suyumuzu israf etmeyelim, geleceğimizi koruyalım. Adıyaman Üniversitesi.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, malum kış aylarındayız. Bugün son zamanlarda çevremizde gördüğümüz ve sık duymaya başladığımız yüz felcinden bahsedeceğim. Havaların bir anda soğuduğu bu dönemde, özellikle rüzgarın daha etkili olduğu sabah saatlerinde yüzümüzü korumadan dışarı çıkarsak yüz felci dediğimiz durumla karşılaşırız. Kış mevsiminde atkı ve şapka kullanımı önemlidir. Özellikle de rüzgarlı ve soğuk havalarda ıslak saçla dışarı çıkılmaması gerekir. Kış ayları dışında yaz aylarında da son yıllarda klima kullanımının artmasıyla birlikte yüz felci riskinin arttığı gözlenmiştir. Sıcak yaz günlerinde özellikle duş sonrası ve terliyken klimanın ya da farklı soğutucuların önünde serinlemek yüz felci riskini arttırır. Yine arabalardaki klima ile serinlemek de riski arttırır. Bu çerçevede bakarsak yüz felci toplumda kış aylarında ortaya çıkan bir hastalık gibi görünse de her mevsim ortaya çıkabilen ve her yaş grubunda görülebilen bir hastalıktır. Peki nedir yüz felci? Tanımlayacak olursak, yüz felci yüz kaslarının bir kısmının veya tamamının hareket ettirilememesidir. Yüz felcinde yüz kaslarında sonlanan sinirlerin hasarına bağlı olarak yüz mimik kaslarında hareket kaybı gelişir. Yüz kaslarına giden sinir, yani fasial sinir, ayrıca tükürük bezi, gözyaşı bezi ve dilin ön bölümüne, tat duyusuna giden ince dallara sahiptir. Yüz felci, yani bel palsi dediğimiz durum, sözü edilen sinirin herpes virüsü enfeksiyonu, travma gibi nedenlere bağlı hasarından kaynaklanan geçici bir yüz zaafıdır. Yüzdeki kasların bir şekilde hareketsiz kalmasıdır. Yüz felcinde yüz hareketinin kaybedilmesi sonucu yüz kaslarının sarkmasına veya zayıflamasına neden olabilir. Yüzün bir veya iki tarafında oluşabilir bu durum. Yüz felci aniden ortaya çıkabilir veya aylar süren bir zamanda kademeli olarak da ortaya çıkabilmektedir. Sebeplere bağlı olarak felç kısa veya uzun süre devam edebilir. Başlıca nedenleri arasında yüz sinirinin enfeksiyonu, iltihabi kafa travması, baş veya boyun tümörü ve inme bulunmaktadır. Enfeksiyona bağlı meydana gelen yüz felcinin tedavisinde başarı yaklaşık olarak %80-85'ler civarındadır. Bu sinirleri, yani yüz kaslarında sonlanan sinirlerin beyin sapından çıktıktan sonra kulak kemiği içinde yoluna devam eder. Bu sinirin hasar görmesi durumunda ya da sinirlerin kaslar arasına sıkışmasıyla bazı hastalarda tamamen hareketsizlik görülebilir. İşte tam da bu duruma yüz felci denmektedir. Kulağın arkasında ağrı oluşmasıyla başlar bu durum. Kişinin yüzünün bir tarafında yüze ifade veren bütün kaslar güçsüzleşir ya da kaslar tamamen etkisiz bir durum alır. Hasta yüz mimiklerini kontrol edememeye başlar. Hasta göz kapaklarını kapatamamaya başlar. Alnını kırıştıramaz. Dudak kenarları düşer. Felçli taraf ile gülümseyemez. Yüz felçlerinin çeşitlerine bakacak olursak, yüz felçleri kaç çeşittir? Yüz felçleri genel olarak ikiye ayrılır. Beyindeki hasarlara bağlı olan yüz felci, yani santral yüz felci dediğimiz durum. Diğeri ise çevresel, yani periferik zedelenmelere bağlı oluşan yüz felcidir. Buradaki yüze giden sinirin çevresel kısımda, yani beyindeki kanalından çıktıktan sonra seyri esnasında zedelenmeye bağlı oluşan felçlerdir. Santral yüz felci beyindeki bir hasardan dolayı meydana gelen yüz felcidir. beyindeki asıl rahatsızlıkla ilgili belirtilerle beraber ortaya çıkmaktadır. Beraberinde vücudun başka yerinde güçsüzlük ve felç, beyin hasarı, inme gibi başka bulgular da ortaya çıkabilir. Çevresel yüz felci ise çok daha sık görülen bir durumdur. Sinirin beyin sapından çıktıktan sonra başına bir olay gelmesiyle oluşur. Sadece yüzün o tarafını etkiler ve vücudun başka bir yerinde herhangi bir bulgu oluşturmaz. Ve bu durum ise çevresel yüz felci dediğimiz periferik yüz felci durumudur. Çevresel yüz felcini biraz daha detaylandıracak olursak, yüz sinirleri beyinden çıkıp yüze gelirken kulak kemiği içinde dar bir kanaldan geçerler. Kulak önünde dışarı çıkıp yüz kaslarına, yani mimik kaslarına doğru dağılırlar. Günlük hayatta en çok soğuk ve viral hastalıklar nedeniyle sinirin kanalda sıkışmasına bağlı felç görülür. Bu tip yüz felcine bel paralizi veya bel palsi dediğimiz durumdur. Yüz felci kişiye bağlı olarak çok farklı şekillerde kendini gösterebilir. Bazen çok hafif olarak görülür ve kişi güldüğü anda yüz felci anlaşılır. Normal şartlarda yüz felci hızlı ilerleyen bir hastalıktır ve maksimum şiddetine birkaç saat ya da birkaç günde ulaşabilmektedir. Daha çok hasta sabah kalkınca yüzünün o yarısında farklılık hisseder. Bazen felçten önce kulak ağrısı da olabilir. Felç gelişince yüzün mimik kaslarında hareket azalır veya tamamen kaybolur. Çevresel yüz felci geliştiğinde mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir. Çünkü buradaki kulaktan çıktıktan sonraki seyre esasında problem olduğu için ağırlıklı olarak mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına muayene edilmesi uygun olacaktır. Yüz felcinde risk faktörleri, yani hastalığa yakalanma ihtimallerini artıran durumlar nelerdir? Yaş önemli bir faktör olarak sayılır. Mesela çocuklarda görülme sıklığı çok daha az olmakla birlikte kendiliğinden iyileşme durumları da o denli fazladır. Diğer bir risk faktörüne baktığımızda bazı metabolik hastalıklar, örneğin şeker hastalığında yüz felcine yakalanma riski genel topluma göre 4 kat fazladır. Gebeliğin son 3 ayı yüz felci için dikkat edilmesi gereken bir dönem olarak kabul edilmektedir. Yine bağışıklık sisteminin bozukluğuna sebep olan hastalıklar da başka bir risk grubunu oluştururlar. Vücut direncindeki azalma hastalığa yakalanmayı kolaylaştırır. Bunların dışında soğuğa bağlı olarak vücut direncin düşmesiyle oluşabilecek enfeksiyonlar, yorgunluk, uykusuzluk, beslenme bozukluğu ve özellikle de stres hastalığa yakalanma ihtimalini artırıcı faktörlerden biridir. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programda yüz felcinin belirtilerinden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.

Adnan Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adyo FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Kamu spotu. Emniyet kemerini tak. Emniyet kemerini tak. Hayata bağlı kal. Hayata bağlı kal. Hayata yer ver. Hayata yer ver. Hayata kulak ver. Hayata kulak ver. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Hayattaki çizgini koru. Bir dakika önce gitmek için ömrünü feda etme. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Sayın sürücüler, lütfen emniyet kemerimizi takalım. Çünkü trafik hayattır.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Randevum saat kaçtaydı?
2: Alo anne, röntgen filmimi evde unutmuşum.
3: Tahlil sonucum çıktı mı acaba?
4: Kalp krizi riskimi nasıl öğrenebilirim?
5: İlaç alerjimi doktora söylemeyi unutmamam lazım.
6: Çocuğun aşını ne zamandı?
7: Aile ekibimi değiştirmek
8: istiyorum. Bütün sonuçlarını yanına almayı
9: en
8: unutma.
9: En yakın hastane nerede?
10: Oradan bağışında bulunmak istiyorum.
11: Siz bunlarla yorulmayın. Enabız'da sağlığınıza dair her şey her an yanınızda. Sağlık Bakanlığı'nın kişisel sağlık sistemi olan Enabız'a e-devlet şifreniz ya da aile hekiminizden alacağınız geçici şifreyle giriş yapın. Sağlığınız 7 gün 24 saat kontrolünüzde olsun.

Sonra bir türkü gelse, bir türkü dilimize, tekrarı tekrarı söylesek bırakmasak elleri. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende talih yok, seni benden alırlar. Salınarak yürüsek, yürüsek bulvarları. Ama hiç büyümesek, ürkütmesek kuşlar. Seni yolcu sansalar,

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyü FM.
1: Kamu spotu.
2: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda eğitimin ışığıyla çocukların bakışları değişir. Gülüşleri değişir. Hayalleri değişir. Merakları değişir. TEGEV'de çocuklar oynarken kodlamaya, hayal ederken yapmaya, izlerken üretmeye geçer. Sessiz çocuklar konuşmayı, susmayan çocuklar dinlemeyi, en meraksız görünen soru sormayı öğrenir. TEGEV'le çocuklarımızın ufukları değişir. Ve desteğinizle Türkiye'nin geleceği değişir. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Türk Sanat Müziği Saati. Kamu Spotu. Dünya gündeminde ilk sıralara yerleşen konulardan biri de gıda israfı. Milyonlarca insan açlıkla mücadele ederken gıda israfı da her geçen gün artıyor. İsraf denilince akla ilk gelenler ekmek, su, enerji, giyim. Ancak en kritik boyuta ulaşan gıda israfı. Dünyada gün geçtikçe bu konuyu daha fazla konuşuyor. Sebebi ne olursa olsun atılan veya bozulmaya bırakılan her türlü gıda israf kategorisinde yer alıyor. Her yıl milyonlarca ton gıda çöpe gidiyor. Gıda ihtiyacı ise dünya nüfusuyla birlikte her geçen gün artıyor. Dünya üzerinde her 7 kişiden biri açlıkla savaşıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre aç insanların sayısı 2019'da 821 milyona ulaştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye nüfusunun 10 katı kadar insan açlıkla yüz yüze. Gün geçtikçe çığ gibi büyüyen gıda israfını önleme ülke gündemlerinin ilk sıralarına yerleşiyor. Dünya genelinde herkese yetecek kadar yiyecek üretilse de her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybediyor. Gıda ve Tarım Örgütü'nün en iyimser tahminlerine göre üretilen gıdaların üçte biri ziyan oluyor. Bu gıdaların %40'ı üretimden işleme aşamasına kadar olan süreçte kaybediliyor. En çok gıda israfının olduğu alanların başında ise meyve sebze sektörü geliyor. Ürünler tarladan sofraya gelene kadar birçok noktada zarara uğruyor. Dünya Bankası raporunda çöpe atılan yiyeceklerin dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğu bilgisi yer alıyor. Türkiye'de ise bir yıl içinde 1.7 milyar ekmek çöpe atılırken 214 milyar liralık gıda israfı yapılıyor. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım. İsraf etmeyelim, geleceğimizi kurtaralım.

0: biter. Aşk bitsin, yüreğim yanar söner.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüye FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Sen arı ol, ben bal olurum. Benim sende yüreğim var. Bir bakarsın ya.

0: Kamu spotu.
1: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdüründen arıyorum.

0: Teşekkür ederim.
1: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

gerekense çok şey var. Dövüyorum duvarları. Var git ölüm şimdi sonra yine gel.

yandım. Bilirsin karanlıktan da ürkerim, çocuklar gibi ışıkları hep yakarım.

0: kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.
4: Lösev.

0: Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum.

Karaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisini incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metodu.

kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor.

0: Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.
1: Kamu spotu.
2: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
3: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
2: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
4: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
2: Reçetem yok. Ama hastayım.
4: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
2: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
5: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
6: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta.

nasıl karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş geceler.

saçılmış odaya her yere.

bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi hasret senin nefesine.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adyo FM. Kamu Spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece önlem ve uyarılardan haberdar olabileceksiniz. AFAD Acil, olası bir afette daha çok can kurtarmak, daha çok insana hızla ulaşmak amacıyla yerli ve milli bir yazılımla Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil, tek tuş, hayata dokunuş.

ama yastığım bile anlayamayacak beni, anlayamayacak beni. Ne varsa bende kalacak, sana yazdıklarım, çektiğim o acılar bende kalacaklar.

şarkıyı ben sana yazdım. Ama bilmeyeceksin ki yalnızca benim bu şarkı. Sen benim değilsin ki, ben hala seninim, hala delinim. Ama bilip

varsa ben de kalacağım. Sana yazdıklarım, çektiğim o acılar, hem de kalacaklar.

Ne varsa bende kalacak. Sana yazdıklarım, çektiğim o acılar bende kalacaklar.

hiç bilemeyeceksin. Anlayamayacaksın. Anlayamayacaksın.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüe 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüe 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlük

0: kalite ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk, orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.